0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
1: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
3: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
4: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.

0: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
1: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-2223.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.

0: zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
6: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
7: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
8: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
9: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
10: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.

0: Mavi Radyo.
1: Şu metrisin içi gülüm, zifri karanlık, zulüm, hasretin sinmiş hücreme. Nefes alamam ki gülüm, nefes alamam ki gülüm, hasretin sinmiş hücreme. Nefes alamam ki gülüm, nefes alamam ki.

0: sensin. Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
5: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda 0424 255 1534. Özerhan Granit ve Mermer.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
7: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.

0: temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
3: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi, mavi.

Zengin bitki örtüsü, mevsimli koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar. Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
6: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
7: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Mahallesi Elis Park altında.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.

0: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
1: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
2: Elazığ Üniversal Göz Dermatoloji Kliniği bilgilendiriyor. Endolifting lazerle ameliyatsız yüz ve gıdı bölgesi sıkılaştırma uygulaması yağ görünümünün azaltılmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Yanak bölgesindeki sarkma görünümünün azaltılmasını destekleyerek yüz hatlarının daha belirgin görünmesine katkı sağlar. Daha sıkı ve belirgin bir çene hattı görünümü için detaylı bilgi alın. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Cayda Çırak Avşağı'ndayız. 0424 247 91 91.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
2: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
1: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
3: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo,

0: Mavi Mix.
1: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
6: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
7: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84. Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Radyo.

0: duvarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Bims, Bims, Bims. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15'i

0: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer. Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23. Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
1: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
0: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
3: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
6: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
7: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.

0: Mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
3: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: Bims, Bims, Bims. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
6: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.

0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında. Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Radyo.
5: Sizin sesiniz.
6: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran Yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.
2: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran Yolu 1. kilometrede 0532 778 2339 233 4413. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 2339 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran Yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar. Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
1: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0. Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak Girişi, Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0 507 608 2309.

0: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Casso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
5: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran Yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Mavi Mix.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran Yolu 1. kilometrede 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Mavi Radyo.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran Yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
3: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun, güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik, yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik, 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.

0: Kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
1: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
2: Elazığ Üniversal Göz Dermatoloji Kliniği bilgilendiriyor. Endolifting lazerle ameliyatsız yüz ve gıdı bölgesi sıkılaştırma uygulaması yağ görünümünün azaltılmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Yanak bölgesindeki sarkma görünümünün azaltılmasını destekleyerek yüz hatlarının daha belirgin görünmesine katkı sağlar. Daha sıkı ve belirgin bir çene hattı görünümü için detaylı bilgi alın. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çayda Çıra Kavşağı'ndayız. 0424 247 9191.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
5: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız, Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
6: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi Radyo.
9: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran Yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Mavi Radyo.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimli koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran Yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran Yolu 1. kilometrede 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
6: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
7: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15'i

0: sığda sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi, mavi, mavi.
5: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran Yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

Full sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo, son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 2339 233 44 13. Üstelik halısını bize kendi getirene %15 indirim.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Ineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Ineros tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Ineros, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
2: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
7: Yolların güvenilir adresi. Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
8: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.

0: Mavi, mavi, mavi.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Kartal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Mix.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal

0: AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar. Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0 505 608 2309.
5: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0. Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Boz Duman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Boz Duman Elektrik.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Casso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.

0: AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'nde.

Sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e Orak

0: Mavi Mix.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
0: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
0: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineer Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineer Ross'a tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineer Ross'a yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0620.

0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
1: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
6: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda 0424 255 1534. Özerhan Granit ve Mermer.
7: Reklamları dinlediniz. mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
8: Evinizin mağazası Hazal AVM.
9: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
8: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
9: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
8: Şehit

0: Evinizin mağazası Hazal AVM.
1: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
0: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
2: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Evinizin radyo. Mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Merhaba.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
3: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
8: Evinizin mağazası Hazal AVM.
9: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
8: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
9: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
8: Şehit İlhanlar Caddesi.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: ve Gazi Caddesi'ndeyiz.
1: Mavi Radyo.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
2: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavi Mix.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
0: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
0: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal

0: Hazal AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankaz resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ Üniversal Göz Dermatoloji Kliniği bilgilendiriyor. Endolifting lazerle ameliyatsız yüz ve gıdı bölgesi sıkılaştırma uygulaması yağ görünümünün azaltılmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Yanak bölgesindeki sarkma görünümünün azaltılmasını destekleyerek yüz hatlarının daha belirgin görünmesine katkı sağlar. Daha sıkı ve belirgin bir çene hattı görünümü için detaylı bilgi alın. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Cayda Çırak Avşağı'ndayız. 0424 247 91 91.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
7: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.

0: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
1: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
2: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler. Evet.

Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
2: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
5: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi Radyo.

0: Mavi Mix.
1: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo.
2: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl Yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineer Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineer Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineer Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.

0: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda 0424-255-1534. Özerhan Granit ve Mermer.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424-233-5555. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
4: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
5: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
4: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
6: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
8: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
9: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl Yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

nadir su metal olarak. XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi sinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
0: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu Güler Yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
4: Reklamları
5: Mavi Mix.

0: oldu?
1: Mavi Radyo.
2: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, onduvilla ve onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.

0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
5: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
6: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
5: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
8: Reklamları dinlediniz. Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimli koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak. Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
6: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
7: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
8: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84. Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi Radyo.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros'a tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros'a yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23. Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
3: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15'i

0: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
1: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
2: Yolların güvenilir adresi, Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun, güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik, yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik, 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 5555. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
5: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
2: Elazığ Üniversal Göz Dermatoloji Kliniği bilgilendiriyor. Endolifting lazerle ameliyatsız yüz ve gıdı bölgesi sıkılaştırma uygulaması yağ görünümünün azaltılmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Yanak bölgesindeki sarkma görünümünün azaltılmasını destekleyerek yüz hatlarının daha belirgin görünmesine katkı sağlar. Daha sıkı ve belirgin bir çene hattı görünümü için detaylı bilgi alın. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Caydaçıra Kavşağı'ndayız. 0424 247 91 91.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo.
8: Sizin sesiniz.
9: Göz ufkunda erirken zaman, kervanlar yolculanır bir başka bilinmeze. Bekler geçidi şehir, başında duman, başında duman. Aman vermez sancıdır nicedir ayrılıklar. Sızılar türkülenir inceden ince. Bir Emrah türküsüdür zaman. Çift başlı kartalların semahında ejderha kesilir de palan döken onca gidene, ya beni de götür ya sen de gitme. Acı bir tebessümdür düşen sılasına sancılı yüreklerden ve miksar sırtlarında bir gönüldür seslenir, hasrete hasret eklenir inceden ince.

bekler geçidi şehir. Narman düzünde bir gelin, yaran tutmuş seheri. Bir yanı yanıktır mektubun, bir yanı kahır. Boğulur da damlada umutlar, bir el dolanır da perdelerinde sazın. Yürekler divittir, gözyaşları mürekken. Rüzgara yazılır sümmani, ceylan gözlerinde ağrırken tan. Gurbet olmuştur Gürcistan.

Bekler Geçidi Şehir, bekler Abdurrahman Gazi, bekler Yakutiye, çifteler, üç gün ben Aziz diye. Tanır Moskov, tanır ihanet bizi.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi sizinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
0: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
1: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Mavi Radyo.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
8: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
9: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
10: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.
2: Sizin sesiniz.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi sizinde hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, İşleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
4: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384. Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.

0: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
1: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424-233-5555. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 1534. Özerhan Granit ve Mermer.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
0: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
5: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar. Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpil İç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-73-84.
7: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424-247-49-00.
8: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168. Mavi.

0: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
1: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-2223.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
3: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: Elazığ Üniversal Göz Dermatoloji Kliniği bilgilendiriyor. Endolifting lazerle ameliyatsız yüz ve gıdı bölgesi sıkılaştırma uygulaması yağ görünümünün azaltılmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Yanak bölgesindeki sarkma görünümünün azaltılmasını destekleyerek yüz hatlarının daha belirgin görünmesine katkı sağlar. Daha sıkı ve belirgin bir çene hattı görünümü için detaylı bilgi alın. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Cayda Çırak Avşağı'ndayız. 0424 247 9191.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 2323.
6: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 1534. Özerhan Granit ve Mermer.
7: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
8: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

alır başını gider günler. Sesi gider, anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi solar

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.

Sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e Orakçı.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda 0424-255-1534. Özerhan Granit ve Mermer.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
6: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507-586-2323.
7: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.

0: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
1: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
3: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar. Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri, vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
4: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
6: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.

0: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun, güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik, yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik, 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
6: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
7: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısımda. Telefon 0530 110 0623.
8: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
9: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.

0: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
1: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mavi Radyo.
4: Sizin sesiniz.
5: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo ayakkabı.

Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi. Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo ayakkabı.

Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı Gazi Caddesi'nde.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
4: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
1: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0. Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
6: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
7: Mavi Radyo.
8: Sizin sesiniz.
9: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo ayakkabı.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo.
2: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.

0: Elazığ Üniversal Göz Dermatoloji Kliniği bilgilendiriyor. Endolifting lazerle ameliyatsız yüz ve gıdı bölgesi sıkılaştırma uygulaması yağ görünümünün azaltılmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Yanak bölgesindeki sarkma görünümünün azaltılmasını destekleyerek yüz hatlarının daha belirgin görünmesine katkı sağlar. Daha sıkı ve belirgin bir çene hattı görünümü için detaylı bilgi alın. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Cayda Çırak Avşağı'ndayız. 0424 247 91 91.
1: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
5: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
6: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
0: Yolların güvenilir adresi, Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun, güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik, yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik, 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi, mavi, mavi.
9: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası.

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi, mavi, mavi.
2: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazasında.

0: Mavi Radyo.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424-247-49-00.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424-218-2954-55. Bozduman Elektrik.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424-218-7384.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı nevresim takımları, bornoz takımları, pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537-910-5760. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538-715-6060.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazasında.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı'da.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo.
2: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı Gazi Caddesi'nde.

Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.

0: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
1: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı. Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 5555. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
5: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
6: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
7: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mavi mi?
10: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimli koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar. Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 05 507 608 2309.

0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: acı yine sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun, güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik, yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik, 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.

0: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
1: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23. Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket Şemsettin Yılmaz Ticaret.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi Radyo.

Derin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84. Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.

0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
4: Reklamları dinle.

0: duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rossa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rossa yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yolların güvenilir adresi. Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun, güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik, yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik, 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
4: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
5: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
6: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
7: Elazığ Üniversal Göz Dermatoloji Kliniği bilgilendiriyor. Endolifting lazerle ameliyatsız yüz ve gıdı bölgesi sıkılaştırma uygulaması yağ görünümünün azaltılmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Yanak bölgesindeki sarkma görünümünün azaltılmasını destekleyerek yüz hatlarının daha belirgin görünmesine katkı sağlar. Daha sıkı ve belirgin bir çene hattı görünümü için detaylı bilgi alın. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Caydaçıra Kavşağı'ndayız. 0424 247 91 91.
8: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.

0: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım 43. Yolda 0424 255 15 34 Özerhan Granit ve Mermer.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
2: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
6: Mavi Radyo.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, İşleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asli Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537-910-5760. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
6: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424-247-49-00.
7: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.

0: yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
2: Mavi Radyo. Sizin sesiniz.

Sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e

0: ve Gazi Caddesi'ndeyiz.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
2: Mavi Radyo.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
4: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
5: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda 0424 255 1534. Özerhan Granit ve Mermer.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
0: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı,

0: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
1: Mavi Radyo.
2: Sizin sesiniz.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, onduvilla ve onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpil İç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424-218-2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
1: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
3: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.

0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 5555. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
3: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı. Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun, güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik, yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik, 0232 323 1323. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
4: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 1534. Özerhan Granit ve Mermer.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo.

Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, İşleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
1: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
6: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Tuku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: Mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Yolların güvenilir adresi Balıbey Lojistik. Yükünüz nerede olursa olsun güvenle ve zamanında yerine ulaşsın. Profesyonel taşımacılık anlayışı, deneyimli kadrosu ve güvenilir hizmetiyle Balıbey Lojistik yüklerinizi Türkiye'nin dört bir yanına güvenle taşıyor. Siz işinize odaklanın, yükünüzü Balıbey Lojistik'e emanet edin. Balıbey Lojistik 0232 323 13 23. Balıbey Lojistik, güvenli taşımacılığın doğru adresi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik.

0: olduğu her yerde biz varız.
1: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444 22 23.

0: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, işleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ.
1: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
0: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
2: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Elazığ Üniversal Göz Dermatoloji Kliniği bilgilendiriyor. Endolifting lazerle ameliyatsız yüz ve gıdı bölgesi sıkılaştırma uygulaması yağ görünümünün azaltılmasına ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. Yanak bölgesindeki sarkma görünümünün azaltılmasını destekleyerek yüz hatlarının daha belirgin görünmesine katkı sağlar. Daha sıkı ve belirgin bir çene hattı görünümü için detaylı bilgi alın. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Caydaçıra Kavşağı'ndayız. 0424 247 91 91.
4: Resmi kurumlar, müteahhitler, ev ve özel proje sahipleri. Özerhan Granit ve Mermer yanınızda. Dünyada kullanılan her türlü mutfak tezgahı malzemesini portföyümüzde bulundurarak CNC makinelerimizle projelerinize hızlı ve kusursuz çözümler sunuyoruz. Mutfak tezgahlarından zemin kaplamalarına, mermer uygulamalarından özel projelere kadar aradığınız tüm çözümler Özerhan'da. Uygulamalarımız için Özerhan Mermer Instagram sayfamızı ziyaret edin. Özerhan Granit ve Mermer. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım 43. yolda. 0424 255 15 34. Özerhan Granit ve Mermer.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
1: Emek, sabır ve inançla yükselen bir yolculuk. Üyelerimizin beklentilerini dinleyen, üreten ve çözüm geliştiren bir anlayışla yola çıktık. Ticareti daha güçlü, İşleri daha kolay, borsamızı daha etkin ve daha güçlü hale getirmek için hazırız. Genç, dinamik ve projelerle geleceğe hazır bir anlayışla hep birlikte daha güçlü bir Elazığ için. Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan. Güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ. Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Red Color sadece boya değil. Zeminden yapı kimyasallarına, sanayiden yapının her noktasına değer katan çözümler sunar. Red Color, içten dışa, zeminden yalıtıma. Her adımda tek bir imza. Yapının her katmanında güven. Red Color.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
6: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapı